0: Seviyorsa tam temizdir.
1: Rigorismo, utroje, malo iza jabuke. I rigorismo, utroje,